0: Sultanım geldik işte.
1: Çukur gerden gücü mazı peygam.
2: Koskoca alemde yalnız bir kurum.
1: Tu hameşan destu pavyi rastin.
3: Yangchong dongfang shenqi.
2: İrfan gönül almaktır seferin bitmeden.